Kızın kırıklığına da aynı bakıldığında. Anadolu kırıklığı yaptı.

0: Şiver ilem kotinlavtularımız. Dinlasiz ilem FM. Yaxsı kinli bol heysiz. Bunu aytaymen men, Anna Akbika Sulimovic.
1: Drodzy przyjaciele, słuchajcie radia LEM FM.